0: Gel çıkalım. Bu iş bayrak bir çoğun arancı o.
1: Teşekkürler. Gel çıkalım. Available for more on route. Gel çıkalım.